Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yara. Açtım moyeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Sadece hit müzik.
1: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var. Kopuyor içinde deli fırtınalar. Bu gece

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta, bugün ve yarın.
1: Ersey Waikiki Kıbrıs mağazalarında büyük indirim şöleni devam ediyor. Kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek olarak yoğun istek üzerine tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyamız 2 Eylül Çarşamba gününe kadar 5 gün daha uzatılmıştır. 4 al 3 öde kampanyasını sakın kaçırmayın. Sizleri en yakın Ersey Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
2: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: yolda.
1: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta, bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınız renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
3: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında büyük indirim şöleni devam ediyor. Kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek olarak yoğun istek üzerine tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyamız 2 Eylül Çarşamba gününe kadar 5 gün daha uzatılmıştır. 4 al 3 öde kampanyasını sakın kaçırmayın. Sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
0: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
2: Bank, always be with you.
3: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: yaz. Çok güzel.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin. Siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris Sigorta. Her an, her şartta tam güvence. Niaris Sigorta. Güvenle yarınlara.

0: Kombos Otomotive ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 13 10.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
3: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
4: Bayık, always be with you.

0: Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında büyük indirim şöleni devam ediyor. Kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek olarak yoğun istek üzerine tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyamız 2 Eylül Çarşamba gününe kadar 5 gün daha uzatılmıştır. 4 al 3 öde kampanyasını sakın kaçırmayın. Sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

bir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: kıpırsın.
1: Kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5.
0: Enerji
1: ilk 5.
2: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop.

0: bir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında büyük indirim şöleni devam ediyor. Kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek olarak yoğun istek üzerine tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyamız 2 Eylül Çarşamba gününe kadar 5 gün daha uzatılmıştır. 4 al 3 öde kampanyasını sakın kaçırmayın. Sizleri en yakın

Nokta.com. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: LC Waikiki Kıbrıs mağazalarında büyük indirim şöleni devam ediyor. Kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek olarak yoğun istek üzerine tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyamız 2 Eylül Çarşamba gününe kadar 5 gün daha uzatılmıştır. 4 al 3 öde kampanyasını sakın kaçırmayın. Sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Kimsenin suçu yok.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Coffee'in Teras. Girne Üst Yol Neopark AVM'de. Coffee'in Teras. Mmm, çok güzel. LC Waikiki Kıbrıs mağazalarında büyük indirim şöleni devam ediyor. Kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek olarak yoğun istek üzerine tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyamız 2 Eylül çarşamba gününe kadar 5 gün daha uzatılmıştır. 4 al 3 öde kampanyasını sakın kaçırmayın. Sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
5: Hayatınız renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de Gişe Kıbrıs katkılarıyla an itibariyle Enerji Keyfi başladı. Kötü bir başlangıç yaptık haftaya, zor bir başlangıç yaptık. Gerçekten dün yaşadığımız olay akıl almayacak derecede kötüydü. Yani hayatını kaybedenlere sabır diliyoruz buradan. Ne desek boş, gerçekten ne anlatsak boş şu an. Sene olmuş 2026, hala insanlar hayatlarını çok basit bir şekilde kaybediyor. Yani çok büyük ihmaller, çok böyle basit sayılabilecek, günümüzün teknolojisiyle, günümüzün olanaklarıyla çok basit sayılabilecek şeylerle insan hayatı maalesef daha da basitleşmiş gibi gözüküyor. Umarım kayıplar bulunur sağ bir şekilde. Hayatını kaybedenlere de gerçekten rahmet diliyoruz. Ailelerine de sabır diliyoruz. Yani söyleyecek söz yok. Haftaya biz böyle başladık. Zaten 3 gün yas ilan edildi. Gerçekten zor bir gündü dün ve hala etkileri de sürüyor ve çok uzun bir süre konuşacağımız, çok uzun bir süre üstüne düşünmemiz gereken bir konu aslında yaşandı dün. Ve çok iddia var. Hepsi tek tek çözülecek, gün yüzüne çıkacak ki bu problem zaten senelerdir yaşanıyormuş. Göz ardı edilen bir problemin yine olduğu sonuç gibi, aynı depremlerde yıkılan binalar gibi. Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Bugün bol bol bu haberlerden konuşacağız. Son dakikalardan bahsediyor olacağım. Tekrardan başımız sağ olsun diyelim.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Ne kadar keyifliyiz sorgulanır tabii ki ama tekrardan şöyle olayların üstünden, haberlerin üstünden bir kez daha geçmek istiyorum. Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu ilçesine gitmek üzere hareket eden yolcu gemisi Girne açıklarında su alarak alabora oldu. Gemide mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu öğreniliyor. Facianın ardından bölgedeki tüm hastaneler ve ambulanslar alarma geçirilirken sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki tekneler denizde zamana karşı bir arama kurtarma çalışması başlatıyor. Cumhurbaşkanımız Tufan Erhürman'ın da yaptığı açıklamaya göre gemide bulunan 241 kişi kurtarılmış ancak acı bilanço ağır. 8 kişi hayatını kaybediyor, 18 kişidense hala haber alınamıyor. Kayıpları bulmak için

Türkiye ve Kıbrıs'tan çok sayıda uçak, helikopter, sahil güvenlik botu ve askeri gemi bölgeye sevk ediliyor. Faciadan kurtulan yolculardan Deniz Özpolat ise yaşadıklarını anlattı. Gemide bazı kapıların üzerlerine kilitlendiğini, can yeleklerine ulaşamadıklarını ve camları kırarak denize çıkabildiklerini söyledi. Girne Limanı'ndaysa acılı ailelerin bekleyişi gece boyunca sürdü. Kayıp yakınları sevdiklerinden gelecek umut verici bir haber için yetkililerin açıklamalarını takip ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken geminin kaptanı ve 7 görevli tutuklandı.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde ne kadar keyfimiz yerinde o meçhul ama yeni saati karşıladık an itibariyle. Gerçekten çok buruk bir şekilde Ağustos'u kapatıyoruz. Çok böyle bir darbe verdi bize Ağustos ayı. Eylül ayına da gerçekten bir o kadar keyifsiz geliyoruz maalesef. Hani Eylül ayından güzel beklentilerimiz vardı. Yeni mevsim, yeni sezon. Ama gerçekten içimiz buruk başlayacağız yeni aya. Yaşadığımız facia gerçekten çok kötü. Gelişmeler oldukça sizlere aktarıyor olacağım. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Waikiki Kıbrıs mağazalarında büyük indirim şöleni devam ediyor. Kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek olarak yoğun istek üzerine tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyamız 2 Eylül Çarşamba gününe kadar 5 gün daha uzatılmıştır. 4 al 3 öde kampanyasını sakın kaçırmayın. Sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Ayşe ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Tekrardan bahsetmek istiyorum olaylardan. Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisi kalkışından kısa süre sonra alabora oldu. Girne kıyılarının yaklaşık 2 kilometre açığında meydana gelen faciada 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişiden hala haber alınamıyor. 241 kişi kurtarılırken denizde kayıp olan yolcuları bulmak için bütün ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye sahil güvenlik botları, helikopterler, savaş gemileri, kurtarma ekipleri sevk edildi. Facianın ardından kurtarılan bazı yolcular geminin limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başladığını ve görevlileri Girne'ye dönmeleri konusunda uyardıklarını söylüyor. Kazanın neden yaşandığı hala henüz kesinlik kazanmamış. Yani kara kutunun incelenmesinin ardından ortaya çıkacağını söyledi Başbakan Ünal Üstel. Neden su aldı bu gemi? İşte teknik incelemeler kara kutudan öğrenilecek. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken geminin kaptanı ve 7 görevli gözaltına alındı. Bu arada 3 günlükte ulusal yas ilan edildi Kıbrıs'ta. Girne Limanı'nda kayıp yakınlarının bekleyişi de hala sürmekte. Aileler denizden gelecek umutlu bir haber bekliyor. Biz de bu acı kazada hayatını kaybeden insanların sevdiklerine, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Rahmet diliyoruz. Onlara umarım kayıplarda sağ salim bir şekilde bulunur, ailelerine kavuşurlar diye umuyoruz. Son gelişme.

0: Repressão.
1: Repressão.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji.
0: İlk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cypress Express.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Girne açıklarında yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzdü. Bir yolculuk için denize açılan geminin kısa süre sonra alabora olması ve 8 kişinin hayatını kaybetmesi gerçekten çok acı. Hala kendisinden haber alınamayan 18 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu anda en büyük temennimiz kayıp olan yolcuların sağ salim bulunması ve ailelerine güzel bir haber ulaştırılması. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Umuyoruz ki devam eden çalışmalardan iyi haberler gelir. Yani umudumuz yüksek ama acımız, öfkemiz her zaman yani büyük. Unutmayacağız bu olayı gerçekten ve sorguluyoruz, bu olayın peşindeyiz.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Girne Üst Yol Neopark AVM'de. Coffee'in Teras. Mmm, çok güzel.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Son dakika haberlerine göre can kaybının 8, kayıp sayısının son 8 olduğu faciada olayla bağlantılı kişilerin mahkemeye çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Girne Adli Şube'de yürütülen soruşturma kapsamında geminin kaptanı Mürettep Atı, şirket yetkilileri ve liman görevlilerinin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u bugün sabah saatlerinde hakim karşısına çıkartıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 9'u hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında gemi mürettebatının ilk ifadelerinde geminin ön kısmının koptuğu yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi. Ya gerçekten her şeye rağmen yani mürettebat farkında, yolcular farkında, yani göz göre göre ölüme sürüklemiş maalesef mürettebat. Gerçekten çok üzgünüz, tekrardan başımız sağ olsun.

0: enerji keyfi.
1: Pazartesi gününe gerçekten oldukça buruk devam ediyoruz. Acımız taze, öfkemiz yüksek ve ay sonunda böyle buruk bir şekilde kapatıyoruz maalesef. Gözlerimiz arama kurtarma çalışmalarında umutla bekleyiş sürüyor şu an Girne Limanı'nda. Umarım güzel haberler alacağız diye umuyoruz. Güne devam ediyoruz. Son dakika gelişmelerini ilerleyen dakikalarda aktarıyor olacağım.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 91.5.

0: hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Combos Otomotive ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Combos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Combos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşününme.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ederken son dakika gelişmelerine baktığımda Girne açıklarında yaşanan gemi faciasıyla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan da önemli bir açıklama geldi. Erhürman yaşanan acının sözcüklerle anlatılmayacak kadar büyük olduğunu belirterek kazada herhangi bir hata, ihmal ya da kusur varsa bunların tamamının ortaya çıkarılacağını söyledi. Arama kurtarma çalışmalarının son ana kadar aralıksız sürdürüleceğini ifade eden Erhürman, özellikle yakınlarını kaybeden ailelerin yaşadığı acıya dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erhürman yaşananların kısa süre içerisinde unutulmayacağını vurgularken kazayla ilgili kamuoyunun aklındaki tüm soruları da yanıtlanması gerektiğini belirtti. Şimdi gözler hem devam eden arama kurtarma çalışmalarında hem de kazanın nasıl meydana geldiğini ortaya çıkaracak soruşturmada ailelerin bekleyişi sürüyor. Umutsa hala devam ediyor. Birlikte göreceğiz, birlikte öğreneceğiz neler olduğunu. Sizlere aktarıyor olacağım. Enerji keyfi devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: Dünkü olayı bir kez daha şöyle hatırlatmak istiyorum. Girne Limanı'ndan taş ucuna gitmek üzere yola çıkan yolcu gemisinin limandan yaklaşık 2 kilometre açıkta alabora olması büyük üzüntü yarattı hepimizde. 267 kişinin bulunduğu belirtilirken kazada 8 kişinin hayatı kaybedildiği öğreniliyor. Kayıp olduğu açıklanan yolcular için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca süren çalışmalar sabahın ilk ışıkları ile birlikte devam etti. Hala da devam ediyor. Sahil güvenlik ekipleri, sivil tekneler ve hava unsurları kayıp yolculara ulaşabilmek için çabalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili birçok görüntü çıkmaya başladı gün yüzüne. Gerçekten sıkışan yolcular, bağıran çocuklar, yani inanılmaz içler acısı bir facia yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Kayıp olan vatandaşlarınıza sağ salim bulunmasını artık temenni ediyoruz. Hala umudumuz var ama bir o kadar da acımız büyük, öfkemiz büyük. Tekrardan başımız sağ olsun.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Waikiki Kıbrıs mağazalarında büyük indirim şöleni devam ediyor. Kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek olarak yoğun istek üzerine tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyamız 2 Eylül çarşamba gününe kadar 5 gün daha uzatılmıştır. 4 al 3 öde kampanyasını sakın kaçırmayın. Sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
1: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
5: Always be with you.

Nokta.com. Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Güzel haberler almayı umuyoruz. Girne Limanı'ndan son dakikaları yarın aktarmaya devam ediyor olacağım. Kazasız belasız bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Waikiki Kıbrıs mağazalarında büyük indirim şöleni devam ediyor. Kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek olarak yoğun istek üzerine tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyamız 2 Eylül Çarşamba gününe kadar 5 gün daha uzatılmıştır. 4 al 3 öde kampanyasını sakın kaçırmayın. Sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kıbrıs mağazalarında yaz sezonunun son ve en büyük kampanyası. Nevresim takımları, pike takımları, plaj takımları.

0: pastamız yeni yerinde Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve Esiva Kiki yanında hizmetinizde.
1: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya net

0: Waikiki Kıbrıs mağazalarında büyük indirim şöleni devam ediyor. Kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek olarak yoğun istek üzerine tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde kampanyamız 2 Eylül Çarşamba gününe kadar 5 gün daha uzatılmıştır. 4 al 3 öde kampanyasını sakın kaçırmayın. Sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bike. Always be with you.
3: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kıbrıs mağazalarında yaz sezonunun son ve en büyük kampanyası. Nevresim takımları, pike takımları, plaj terlikleri, plaj havluları, yastıklar, soğuk yorganlar, alezler, porselen yemek ve kahvaltı takımları, su ve meşrubat bardaklarında görülmemiş fiyatlar. Madame Coco Kıbrıs mağazalarında sizleri bekliyor. Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kiyan'ın da hizmetinizde.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.

0: Çok güzel.
1: Nearest Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Nearest Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Kaçırmayın. Nihalis Bank. Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerjiyi Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada. Hey!

hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: kampanyası. Nevresim takımları, pike takımları, plaj terlikleri, plaj havluları, yastıklar, soğuk yorganlar, alezler, porselen yemek ve kahvaltı takımları, su ve meşrubat bardaklarında görülmemiş fiyatlar, Madame Coco Kıbrıs mağazalarında sizleri bekliyor. Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji,
1: ilk beş.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kıbrıs mağazalarında yaz sezonunun son ve en büyük kampanyası. Nevresim takımları, pike takımları, plaj terlikleri, plaj havluları, yastıklar, soğuk yorganlar, alezler, porselen yemek ve kahvaltı takımları, su ve meşrubat bardaklarında görülmemiş fiyatlar. Madame Coco Kıbrıs mağazalarında sizleri bekliyor. Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kiyanı'nda hizmetinizde.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin, yaza rahat girin. Niarist Bank, hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Kıbrıs mağazalarında yaz sezonunun son ve en büyük kampanyası. Nevresim takımları, pike takımları, plaj

Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Büyük kampanyası. Nevresim takımları, pike takımları, plaj terlikleri, plaj havluları, yastıklar, soğuk yorganlar, alezler, porselen yemek ve kahvaltı takımları, su ve meşrubat bardaklarında görülmemiş fiyatlar. Madame Coco Kıbrıs mağazalarında sizleri bekliyor. Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister ailece.

0: kolayca verebilirsiniz. Oh. Kampanya 31 Ağustos'a kadar geçerlidir. Pizza pizza, mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza pizza pizza.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
3: Asırlardır yalnızım yalnız.

Hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedubluman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

kampanyası. Nevresim takımları, pike takımları, plaj terlikleri, plaj havluları, yastıklar, soğuk yorganlar, alezler, porselen yemek ve kahvaltı takımları, su ve meşrubat bardaklarında görülmemiş fiyatlar, Madame Coco Kıbrıs mağazalarında sizleri bekliyor. Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis yolu

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kıbrıs mağazalarında yaz sezonunun son ve en büyük kampanyası. Nevresim takımları, pike takımları, plaj

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada.

Hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri.

bir yere ayrılma. Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kataposta farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sana kıyamam.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: olsun.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.